Maya, Maya, Maya. Bulta ukafus nazar demle kemcimak. Çilge zala demle jange gar. Korkoyna kavna var kimunla domuzale amar vadır. Maya, Maya. Bulta ukafus nazar demle kemcimak. Çilge zala demle jange gar. Korkoyna kavna var kimunla domuzale amar vadır. Maya, Maya, Maya. Maja,

dem der geç özacım bunday kandım sergarım yay kandım sergarım yay mujur maryam baba kar gay ak amadu sise marigata maryam baba kar gay

joy ala jamat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey marima ci kodiwar fargey birim ngey binta jaay algey birim ngey binta jaay magi tek mari jofay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lagi dipe ibrahima.